0: ekintu buli ky'obuyimba okuteeka mu mudu za weekend kyomuliriza wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa erimu ey'okumakya budde bwa kumaliri webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
1: Kyabulaba okusiba omusulo ate ng'obadde otuusizza ekiseera eky'okwagala okufuuyisa. Obudde bwe buba butuuse, kkiriza ogende ofuuyise, ogaane kusiba musulo ogwo. Kiyinza okuviirako okulwala ensigo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Ekintabuli ky'obuyimba okute